0: taşıma paha, anıl tunay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakana Radio ITN Satyagraha Lakana.

0: taşıma paha, anıl tınay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakana Radio ITN.
2: Satyagı Lakana.
3: Anushka Rasanchanita Silva adhyakshanayak.
4: Mukada me patte ada wenda nadda? Saithi saiye. Na hondinda? Ne ayye? Ayye eime? Ani ayye. Saithi sai yang athulata. Enna ani ayye. Yamuge athulata. Ani ayye eime.
3: Satyantaye ratri 9 ita ITN balanna. Party get there.